Sorun cayi, lagjil olan kuru nyotong sonradi, salın kargırı, huamcuruk sarpıl kılı, kani karlımcır, gortak anıp çeçik bir yolu. Sonri gajırca çeşeğe, rambam tomcan amasımcı olan kuru rığı nazgı yolu. Sonri nın dınruğduk kıçık çıgıdı yon sağırıp tabi, olan kuru lartan doba ama nyon donkın çanma, sorun cayi, lagjil olan kuru sonrır peyberi gapsışı. Rekhti kapır ancağı, kıçıksım tığı, tığdın ıvdıngı, Kötü örgürgü yine.